Wati mpili jamu kawa. Wati dana mwela mkana ome nomu man. Wati gidi gidi. Wati gidi gidi. Ya kam tulu. Ya kam tulu mtidu. Ya kam tulu mtidu. Poza kuru ti ti ti ti. Ya kam tulu mtidu. Famba ni mea teka charime. Aikona shadu mash.